0: dünya kuş hayali ama bana ne kal ki bu dünya.
1: Şri Sankat Naşan Ganesh Adhumaji Adham Bhuvitrayakam Bhaktavasam Smaren Mityam Ayuh Kamartha Siddhaye Kamar